aşkım sen ben değilsin. Hatlısın aynı Leyla gibisin. Ama ben Mecnun değilim. Onlar arkadan avlar var var var var var var var. Dedim ki her şey bende var var var var var var.